önerir, kucağında desteklerimiz ola. Aşkullah, şefullah, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah, üçler, yediler, kırklar.